0: 3884.
1: Fadiel Adams o khine ke parlamente matatsi a masume a mabedi. Baithuti ba ka ba dikidetse mago some a supile mana ena batla gona bo ingodisa di university. Dimamele ka botlalo dikenyelletsa machaba le bolipi hang kamara.

0: mme le sedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Ke o taba ne ke re fela e hlake e ne ke re hlake ba tla ba etoto ba tse bana bana bana bana bana besu e bana bana besu e gwa ga o le hare le DJ Lovers ba e be ile hantle ka nnete kgwedi ke yona ya basadi le shebele metso supileng ke metso tso ka mara hora ya le shume le metso e medi e ke shebile ntho mona o thike 100% Macquarie 100% 100% ke pele hle ke imule ka ile kana le nako ena e setse ntho e ka lapeng la ka